Baba yakwa katora na abama tinga jawa jeliwe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilewe ilew